0: Amata argolha, ele chama Teresa Brusa, não.
1: Ah.
0: Taruguara, o Brusa, o Chizuza, o Jabuza, do Mian Findin, Mian Fun, Maralajan, Kubuza, Madu Fiak, Fiak, Nindin.
1: Jere.
0: Ama kama yar uwa yime shi ay putu bir manjara sapsa salin.
1: Jere.
0: A yo kuruman alabo mbe shi kamar alabo harata maru buzar nera dufindin indin. Wai dufindi.
1: Jere.
0: Yo kuruman ama kulu lupo alabo shi maru guruza nero budura tapsa ya nera dufindin indin na nero salajin.
1: Jere.
0: Ama garwa mbe shi kamara shi alabo ali garwa nero nero kolzaya. A nera tuyoro nero garwa ali tapsa.
1: Jere.
0: Ama shakare kwaljara wala na maa shi alabu harata maa ali shakare nzira nera li yer laar. Ama
1: Ah.
0: kulu lupo ni atama da ishi nyuro nera yer ya kurosa la jina alabu ili.
1: Jere.
0: Yoko ama ngalo ndi yari kama rangalo bulla di. Shi a shakare nzara nera dufa li yer tiyon. Kuro ashe mi alima nera yer uusa di. Yoko rangalo kimi yari kama rashi shakare nzara dufa li yer arakin. Shi shakare ganamara dufa li yer uun.
1: Jire.
0: Asham kozuna alam ashe shakalin ziyar ara kuso.
1: Jire.
0: Ayo kurman shinkafan de suru shawa maare shakalin ziyar ara dufalin yar tulurin.
1: Jire.
0: Akur dufalin yar ara kuna yimbe.
1: Bulla om.
0: Ngajin de kudu. Naam?
1: Shankawa bulla om.
0: Shinkafan bul suru shawa maare kakal nogi.
1: Yo bulla.
0: Nera dufalin yar tulurin shakalin kura maare.
1: Jire.
0: Ama shakare gana dufale ra rakin nan be yanayin num shawan zai dufalin yar uwan nan be yar jiyo nan be be yanayin num shawan zai lankara ayo kurun gajin da yare kamaro kamaci kasu yan gajin da sirri sa ha shawa zana ma shak kuwa da nera yar ara kusa yar ara kirfi unso shagon ma yar tulore yau ne
1: Gila
0: kari
1: uba.
0: do ne shuru da mare shi kamar shakare da yar ara kan gala ta wani kare aka sai da andira kaske da kala silence ne
1: Gila ushe Umar Habib. Daji shi alabara kustama au kadai andiru Umar Habib ya gulzuna kasu gamboriye nkara diya suku daji ngo kam gadi gana. Salamu alaikum.
2: Waalaikum salam wa rahmatullah.
1: Dawa tukili andu manajin.
2: Umar Muhammad manajin.
1: Gila Umar Muhammad. Nya fantin.
2: Wawantin na.
1: Fantin
2: tuan
1: gila
2: kerja
1: Muhammad.
2: kasu ala andiru.
1: Amin.
2: Ala
1: Amin.
2: andiru.
1: Amin. Taman ayo kudum.
2: Sauna wala aje fai falda wa nan galo kin
1: yawa a wuri fai da ma gulle
2: sauna alkalam ya adawaya adawari sokori sokori da kuma kofe ko zain da yake dubar shirin ne rami je kura bulin ga zain ma shirin ne rafi ko kantin na
1: a ban
2: alkalam da yin gida gida ma su go harin ne rafi ne su ci ne rami rai zain ne rami are kare ma aje da gongo sai wa
1: kare kin Are ndaye taman are. Yo bale zina. Umar Muhammad Andiro taman adaya kurman taman awe alarmi agulzu. Daji zo marungala. Lokto adika kalin daji fule na ndiro ikia. Nga wadu nkurundu pukie koyen.
3: Ya wabi ku ya wabi maro da zai ya wuru da wuru